Tabii, antisi de uzamalı. Ne diyor? Sarsıldı seni. Bermatemiye. Sarsıldı İstanbul. Bakın, nasıl uzamalı. Natural. Umarım natural şirin. Ne diyor? Ama existe ya ara lokal. Ne diyor? Umarım şirin ve makasın. Tahan umarım şirin. Hemen fiyat katı. İyi fark katın. İyi tahan umarım şirin. Ara kalimler. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesseluk Nevemaka, Ula Lavosta, Nato Vela, Paya Muntu Kahuru Bay, the place that I have a Morus Nevemak Afetado. Ida Maka Sona Dea, Ida Pusidare, Tahu.